Kumano. Kapira chilgi kan makubo in. Mana ikama wemi kumara melubi Uganda. Liri yechan matyang. Wemi ge mayum magua alu lao kar.

cu Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Wana ikama wemi kumara melu bi Uganda. Yiri yechar machang. Wemi ge mayum magua alu lao kar.